Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bu frekansta hayat

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim

0: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlantı hayatı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Kıyamam. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yapı
4: Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Yüksek teknolojili dünya

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bine ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 171 bin247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Radyolar mobil uygulama.

0: Çelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Suların iyisi iyi fiyata mı?

0: Ross'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben İnis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Çerçeve Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Erdoğan, süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremin yol açtığı hasarın 9,5 milyar dolar olduğu bildirildi. Felakette şu ana kadar 289 kişi hayatını kaybetti. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma 22'de başlayacak. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lus'un özel tasarımı açık arttırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

0: bugün iyi niyetimi kaybetmiş olabilirim. Bugün çok hoşgörülü olmayabilirim. İnsan bazı olaylar yaşıyor ya da görüyor. Bunlara tanık oluyor. Ve insan o an gerçekten iyinin tarafında mı duracak? Yoksa böyle kötünün demeyeyim de, kötülük yapmak da demeyeyim de biraz daha farklı bir durumda mı duracak? Yani nasıl anlatabiliriz biz bu durumu? Olayı ben anlatırım şimdi size. Kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Sesimin, sevgimin, gönlümün ulaşabildiği herkese selamlar, sevgiler. Haftanın ikinci günü ve tabii ki bugünün yine ilk sesi olarak buradayım. Sevgili Uğur'umuzu biraz dinlendiriyoruz. Biraz böyle bir yıllık izin durumları var biliyorsunuz ki. Yaz bitmesin istiyoruz. Bizim için yaz herhalde bir Ekim'in başlangıcında bitmiş olabilir izinlere göre. Hadi bakalım başladık. Haber merkezimize teşekkür ediyoruz. 12'ye kadar sizi hiçbir yere bırakmam.
1: Eski günlere bak, herkes çok mutlu. Ne gerek var kedere?

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyor.

0: Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay

bir hani soğuk kahve paylaştım. Tabii içinde birazcık böyle süt de vardı. Bir diğer arkadaşım bunu daha sade içmek istemiş fotoğrafta demek ki. Kimin eli söylemiyorum. Orada bir el göreceksiniz. Tahmin edin bakalım diyorum. Şimdi şöyle sordum. Kahvenizi buzlu mu alırsınız, sıcak mı? İlginizi, sevginizi hemen mi gösterirsiniz, zamanla mı? Birbirinizi anlamak için aynı şeyleri yaşamak mı gerekir? Yoksa karşındakinin olaylardan nasıl etkilendiğini içtenlikle merak etmek ve birlikte düşünerek anlamaya çalışmak mı diye bazı sorular sordum. O soruların cevaplarını Instagram'da bekliyorum ve bugün en çok hangi şarkıyı duymak istersin diye de sordum. Öyleyse @radyoturkuaz@gonuldostufusun fotoğrafımızın altına mesajlar gelsin. Yayında da WhatsApp'a gelsin. 505 188 30 0.

Şimdi sizden ne güzel mesajlar gelmiş. Aynı şeyleri yaşama, birinin ne hissettiğini tahmin etmeyi tabii ki kolaylaştırır diye bir mesajımız var. Ama aynı deneyimi yaşamak, aynı şekilde etkilenmek anlamına da gelmiyor. Çünkü insanları yalnızca olaylar değil, geçmişleri, hassasiyetleri, beklentileri ve o olaya yükledikleri anlam da etkiliyor değil mi dostlar? Ne güzel yazmışsınız, hoş geldiniz. WhatsApp'ımızda 505-188-30-0 ve tabii ki Instagram'da bekliyorum. @radioturkuaz, @gönüldostufusul fotoğrafımızın hemen altında. Kimler geldi? Az sonra sayacağım. Minik bir yoklama yapabilirim. Gibi, nereden

Deryalar hoş geldiler. Eskiden Derya hoş geldi, Mehmet Bey hoş geldi diyordum. Ailemiz büyüdükçe Selmalar, Deryalar, Emineler diyorum. Yeşimler, Gülşenler, Aslılar. Oo, Erzurum'u görüyorum. Selam olsun Erzurum'a. 91.1. Mersin'i görüyorum, Asya'yı. Selamlar ve aydalar sizden.

sevin sevilin dostlar. Şu üç günlük dünyada öfkenin, nefretin, sinirin yerine sevgiyi koyun, coşkuyu koyun. Lütfen rica ediyorum. Bir de az evvelki konuda yine bir dinleyicimizin yazdıkları vardı. Karşımızdakinin duygusunu hemen kendimize göre değerlendirmeli değil mi? Kendi ölçülerimize göre bazen değerlendiriyoruz. Onun penceresinden de bakmaya çalışmak, aslında soru sormak, dinlemek, birlikte düşünmek çok güzel. Çünkü şimdi bu kısacık yaşamda her şeyi biliyorsunuz ki deneyimleyemiyoruz. Ben bunun için, bunu çok küçüklükten öğrenmiştim. Kitap okumaya başladım. Başka hayatları merak ettim. Başka yerleri merak ettim. Sonra tabii bunun içerisine filmler eklendi, işte diziler eklendi. Ama kitabın yerini hiçbir zaman tutmadı tabii ki. Belgeseller eklendi sonrasında. Çünkü bunu bir fırsata çevirdim. Ben her şeyi yaşayamazdım. Her şeyi göremezdim. Her şeyi bilemezdim. Her yere gidemezdim. O yüzden de yani bir başkasının hissettiği bir duygu, yaşadığı bir olayı illa bizim de yaşamış olmamız gerekmiyor. Tam tersi, bunu bence fırsata çevirebilir insanoğlu. Belki de bu yüzden 31 yıldır dinliyorum bütün hayatları. O kadar da mutluyum ki bazen bana şey diyorsunuz ya, ağırlık yapmıyorum değil mi? Seni üzmüyorum, seni kırmıyorum diyorsunuz ya, asla.

içinde asla diyorum ben de öyle bir durum söz konusu değildir. Benim de sağlığım yettiğince tabii ki nefesim yettiğince buradayım yanınızdayım. Efendim 500-588-30-0'da pek çok mesajım var. Sadık'ı görüyorum sabah saatlerinde ve birçok bir dinleyicim gelmiş. Meltem gelmiş, Zekiye gelmiş. Onlarla da şimdi yazışacağım. Ama önce küçücük mini minnacık bir reklam molası.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

nasıl güzel bir sestir böyle işte. Karap grubu eğitimi de olunca hepsine buradan selam olsun diyorum. İki ayrı solisti var Karap grubunun. Biri gerçekten böyle fantezilerde, arabesk şarkılarda çok çok başarılı. Bu şarkıyı da çok güzel seslendirmişler. Kendi içinde yola çıkanlar, gerçek yolcular, hancı olmayı seçenler hepimiz için nefis bir gün olsun.

diyor. Yerine diyor kimseyi koyamıyorum. Senin yerin ayrı diyor. Bir insan bir insanı eğer bekliyorsa, emek harcıyorsa bu çok kıymetli olmalı gönlümün dostları. Ama şimdi şöyle bir ortama bakın, hayata bir bakın. Ne yazık ki bu tabiri kullanacağım. İlişkilerin açık büfe olduğu bir dönem. Yani daha iyisi çıkar düşüncesi. Ötekiler de var bir bakayım düşüncesi. Ve bu düşünceden vazgeçmemek. Ne yazık ki mesele senin seçmemesi değil. İşte mesele bu gönlümün dostu. Seçenekler arttıkça demiş Serhat Yabancı, karar vermek zorlaşıyor. Ya acı değil mi? Talep devam ettikçe karar verme erteleniyor. Ama unutmayalım ki mükemmel iğnenin düşmanıdır. Ve her zaman açık büfede aslında insan aç kalır. Yani buna bu pencereden bakınca ne demek istediğini çok çok iyi anlıyorum sevgili Serhat'ın da. Bir de zaten her şeyimi ben kendim hallediyorum, her şey rahat, her şey ortada falan deyip de böyle insanın kalbine iyi gelecek bir insanı seçmemesi. İhtiyaçlar üzerineyse zaten bir ilişki ya da sevgi dediğin şey o

0: Gördüğünüz anlar o kalbinizin falan çarpması, ya bir tanıdık his falan demeniz sonrası mı? Şimdi bir insan sizi kaç kez incitebilir gönlümün dostları soruyorum. Yani onu her gün zihninizde yeniden yaşatıyorsanız, bakın acı veren birine, o acıyı size artık o kişi değil siz yaşatıyorsunuz. Şimdi psikohekim bir danışmanını almış, karşısında konuşuyor. Biz de şimdi bir danışmanımızı alalım. Şimdi ben de bir dinleyicimi alıyorum şu an karşıma. Diyorum ki bazen bana yazıyorsunuz. Yani beni yıllarca inciten insanı hala unutamıyorum gönlümün dostu diyorsunuz. Ben de diyorum ki gel benim yanıma gel. Bak şimdi bu masanın üzerine iki bardak koyuyorum. Birinin içerisine su dolduruyorum, diğerini de boş bırakıyorum. Siz de böyle bakıyorsunuz acaba ne diyecek gönül dostu diye. Sonra bu bardağın içinde ölümcül bir zehir olduğunu bilsen diyorum, o boş olanın içinde. İçer miydin diye soruyorum. Siz ne derdiniz, bir cevap verin bakayım. Tabii ki kimse içmek istemez değil mi o zehri, yani ben de dahil. Tabii ki hayır diyorsunuz. Sonra yine soruyorum. Peki sana yıllardır acı veren o insanı her gün zihninde yeniden yaşatarak aslında zehri her gün yeniden içtiğinin farkında mısın diye böyle birbirimize bakıyoruz. Çay doldurun, kahve getirin falan diyoruz. Bir anda susuyoruz tabii ki gönlümün dostları. Ve o insan sana belki bir kez zarar verdi ama sen onu her gün hatırlayarak aynı acıyı kendine tekrar tekrar yaşatıyorsun. Ve o an belki de gözleriniz doluyor. Belki şu anda birinin gözü doluyor. Canımsınız benim ama sonra demek ki beni en çok yoran yaşadığım olay değilmiş. Onu her gün yeniden yaşamammış diye olayı bir kere bir fark ediyorsunuz. Sonrası size kalmış. Ondan sonrasında size hiçbir hekim, hiç kimse müdahale edemiyor gönlümün dostları. Sonrası sizde. Affetmek yapılanı doğru kabul etmek değil, kendini başkasının sana bıraktığı zehri içmeye devam etmekten vazgeçmektir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben İnis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Çerçeve Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Erdoğan, süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Orta Doğu'daki savaşta anlaşma ihtimalinin zayıflaması ve enerji arzına yönelik endişelerin artmasıyla petrol fiyatları salı günü yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı %0,3 artışla 14 dolara yükseldi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'la Göztepe 6 golün atıldığı dünkü maçta puanları paylaştı. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'da sıcak hava önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Afrika ve Basra sıcak hava dalgalarıyla kentte sıcaklıklar 34-36 dereceye kadar

Yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la beraberliğiniz devam ediyor. Ama Enis Yıldırtan ya, yaktın bizi az evvel bir haberle. Evet, Ümit Besen'in kızı Ezgi evlenmiş. Mutluluklar diliyoruz. Gönülden Ümit Besen'i de çok çok severim. Yani çok üzüldüm, çok üzüldüm. Şimdi bir konseri varmış anladığım kadarıyla Bodrum'da ve uçağı kaçırıyor. Edirne'deki nikah yetişemiyor. Sanki çok enteresan ya. Yani nikah masasına çağırma şarkısı ne yazık ki evladının böyle düğününde bir gerçek hayat uyarlamasına dönüşmüş. Ama iyi ki bir sıkıntı olmamış, şükürler olsun. Hani aile arası bir problem, hemen bak, aile arası bir şey mi vardı, bilerek mi gitmediler falan. Kızıyla bir sorun yok, öyle bir şey yokmuş. Sonrası aslında şöyle bir güzellik yapılmış İstanbul'da, tekrardan böyle güzel bir eğlence, belki nikah olamamış gönlümün dostları ama yeniden sevdikleriyle birlikte hem de yavrusunun yanında olmuş, danslar etmiş, o yüzden de bir sorun yok aralarında, ben baştan söyleyeyim. Ve çok güzel, efsanevi baba kız dansı da izlemiş olduk diye herkes İstanbul'da hani tekrardan yakınları için bir düğün organize etmişler, bir düğün eğlencesi daha doğrusu organize etmişler. Ama yani sen yıllarca biz bu şarkıyı da çalarız her seferinde. Tabii biz sevdiklerimize, özellikle hani bizi bırakıp gidenlere falan diye onun nikahını gibi düşünürüz ama ne yazık ki yavrusunun böyle bir güzel anında uçak kaçırılıyor ve böyle bir durum oluyor. Olsun, bunda da var.

Bir hayır diyoruz. Sonrasında yine buluşmuşlar, yan yana gelmişler. İnsan ama çok üzülüyor değil mi? Düşünsenize o an. Ben iki kere uçak kaçırdığım için biri yıllar önceydi. Hayatımın en önemli olaylarından biriydi. Fakat sonrasında şunu anladım. Keşke bir daha o uçağa binmeseydim. Kaçırdığım çok iyi olmuş aslında diye bir mesajı sonrasında alıyorsunuz. Bir tanesi de işte alakalıydı ama en azından işi kurtarmış olduk. Sonrasındaki bir uçağa binmiş olduk gönlüm dostum. İşte düğün olunca ve bir de her zaman her saatte de olmayınca belki de uçak çok zor oluyor. Yok jetim metim yok benim. Kim söyledi? Ya benim için neler diyorlarmış biliyor musunuz? İşte şurada evleri var, şurada arabaları var, burada. Yani keşke olsa da söylesem.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlı.

şimdi anne babalar çocuklarımızla ilgili şöyle güzel önemli bir mesaj vereceğim sizlere. Aslında bunu birazcık kim verecek biliyor musunuz? Psikohekim verecek. Şimdi onun anlattıkları var, evladınıza diyor bunları söylemezseniz belki bir gün çok geç olabilir diye. Ben tabii hemen dün akşam böyle yeğenimle konuştum, tatlı tatlı böyle güzel güzel ona anlatmaya çalıştım. Şimdi belli yaş grupları hemen her zaman anlayamayabiliyor, bazı kelimeleri bile bilemiyorlar biliyor musunuz çocuklar? İşte böyle biraz ders veriyormuş gibi de oldu. Mesela bakın bu çok önemli. Çocuklara sadece haklarını savunmayı değil, ne zaman geri çekilmeleri gerektiğini de öğretmemiz gerekiyor.

Mesela bir kavga mı gördün evladım? Uzaklaş. Sana kötü söz eden herkese cevap vermek zorunda değilsin. Oluyor, ben görüyorum böyle oyunları oynarlarken ya da okulda kendi arkadaşlarına gelip bir de anlatıyor da. İşte sana böyle kötü sözler söyleyen herkese cevap vermek zorunda değilsin. Haklı olmaktan önce sağ salim eve dönmeyi seç. Bakın bunu ona anlatana kadar tabii bir canım çıktı. Şimdi anlayamıyorlar bazı cümleleri. Bir örneklerle tatlı tatlı böyle travma yaratmadan da böyle zorlamadan da onları anlatmaya çalışalım. Gücünü kavga etmek için değil kendini korumak için kullanabilirsin. Bakın gücünü kavga etmek için değil kendini korumak için kullanabilirsin. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Bazen susmak en büyük güçtür. Bunu da tabii uzun uzun böyle örneklerle anlatmaya çalıştım. Sonra seni kışkırtan insanlar olabilir. Öfkeni onlar yönetmesin dedim. Yani seni kışkırtmaya çalışabilirler, tahrik etmeye çalışabilirler. Öfkeni onlar yönetmesin. Arkadaşların yanında kendini kanıtlamak için sakın ama sakın, bakın bu da çok önemli, tehlikeye girme dedim. Ve bir şey kontrolden çıkıyorsa hemen oradan ayrıl. Hemen beni ara, anneni ara, babanı ara, yardım iste dedim. Hata yaptığında ya da korktuğunda lütfen, bu da çok önemli, bize anlatmaktan çekinme. Seni eleştirmeden, sana kızmadan bir şekilde seni dinleyeceğiz dedim. Ki bunu bazen yapamıyoruz, farkındayım, ama bunu öğrenmek zorundayız. İşte çocuklar da bize bir şeyler öğretiyorlar. Bu çok önemli. Ve en sonuncusu da çünkü dedik seni evinde bekleyen, seni sağ salim dönmeni isteyen bir ailen var. Seni seven bir ailen var. Bunu unutma dedim. 505-588-30-0'dayım. Dostlarla şu an dertleşmeye, konuşmaya devam ediyorum. Bakalım kimler aramıza yeni katıldı, onlara da bakacağım. Bunlar böyle küçük küçük not alınabilecek mesajlardı. Umarım toparlayabiliriz diyorum. Umarım yavrularımızın, evlatlarımızın yanında olabiliriz. Eğitim o kadar kıymetli ki önce ailede başlıyor.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Gönlümün dostları, beğendiniz mi? Nasıl güçlü bir ses değil mi? Bakar mısınız? Barış Bilgili. Ya çok güzel, çok güzel. Tabii ki güzel çünkü yani şöyle geçmişe dönüp baktığımızda eğitim almış konservatuarlı, akademik kökenli bir müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hem de arkadaşım canım benim Devlet Konservatuarı'nda kontrbas eğitimi aldı. Temel bilimler aynı bir şekilde okuduk. Çok güzel bir ses. Yani ben duydum, dedim ki Barış nerelerdesin? Çünkü 90'lı yıllarda hatırlar mısınız? Barış Manço'yla popüler müzik alanında bir birlikteliği oldu. Barış adlı çocuk adında bir albüm çıkarmıştı. İşte öyle tanıyanlar var. Barış adlı çocuk. E tabii ki dünyaca ünlü opera sanatçısı Burak Bilgin'in de abi aynı zamanda. Yani öyle böyle değil. Burak da çok çok çok çok kıymetli. Opera dalında. Valla ben başladım 3 yıl okudum, devam ettiremedim. Çünkü müzik öğretmeni olacağım dedim. O yüzden temel bilimlere İTÜ'ye geçiş yapmak zorunda kaldım. Ama ben şu an neredeyim? Mikrofondayım yine ama radyodayım be dostlar. Dostlara da selam olsun.

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: kırışım gel. Gel çok kırışım gel.
1: Seni hayatına alıp sonra kaybetmeyi başaran birine geri mi dönmeye çalışıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Hayatına bak, hadi bakalım. Daima ileriye gönlümün dostları. Şimdi biz hayatımızın değişmesi, ilişkilerimizin düzelmesi, iyi şeyler için hep dualarda bulunuyoruz. Ama yaptığımız belki de en büyük hatalardan birini, hayatımıza gerçekleşen değişimleri kabul etmemek oluyor. Değişim yerine seni terk etti ya, ya düzelir belki tekrar gelir yeniden, seni değersizleşti. Yani bu yine değişime doğru belki de bir adım olabilir senin için. Eğer sen değersizleştirdiği hala farkında değilsen tabii ki. Seni manipüle etmiş olabilir, saygısız davranmış olabilir. Öyleyse bu da değişime doğru bir adımdır dostlar.

0: Şu an biz bu işi radyoda yapıyoruz tabii ki, ama bu güzel şarkılara eşlik eden dostlarım da belki evlerinde, iş yerlerinde, trafikte bana eşlik ediyorlar. Demet'im kulüpte hangi takımındı şarkısı özellikle? Hani ayırmayalım da, kızlar biliyor musunuz? Bak, bunlar kaç yaşında ya Rabbim, geldiler buraya. Ben bütün stajyerleri topladım desem, hani size söz vermiştim hatırlıyor musunuz? Hepsini neredeyse toparladım. Bir stajyerimiz daha var, Yazgül getirdi şu an. Yazgül'e geçen hafta konuşmuştuk. Trabzonspor bu arada. Şampiyonlukta bir ara biliyorsunuz ki böyle bu şarkıyı Yazgül şimdi hatırladı. Peki sen kimsin? Ay bunlar minnacık minnacık gelmişler. İlk defa radyo stüdyosu görüyorlar. Duru.
1: Merhaba.
0: Duru'cum hoş geldin. Nasıl heyecanlı, kıyamam. Çok rahat ol. Bak sen ve ben varız. Bir de şu an tüm Türkiye ve dünya bizi dinliyor. Şu an bak herkes bizi dinliyor. Burası Radyo Turkuaz. Sen daha dün başladın staja. Evet. Hangi okul bir tanem?
1: Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde okuyorum. Dördüncü sınıfa yeni geçtim.
0: Yeni geçtim. Galiba hep dördüncü sınıfa geçenler geliyorlar. Anladığım kadarıyla üniversitede. Zorunlu bir staj bunlar.
1: Evet.
0: Peki sen de anladığım kadarıyla hikayene baktığımda bulmakta çok zorlanmışsın staj yeri. Evet. Beni aradığında senin tanıdıkların, akraban. Ben de dedim ki ya kıyamam, ne yapsak ne yapsak. Çünkü senin bölümün farklıydı galiba değil mi? Neydi bölümün?
1: Ben radyo, televizyon ve sinema okuyorum.
0: Aa, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yazgül seninki farklıydı değil mi? Gel bakayım gel, mikrofonu çek şu mikrofonda. Yazgül de bir konuşturayım. Burada stajyerlerimiz. Yazgül senin...
2: Gazetecilikte.
0: Heh, şimdi karıştırmış oldum ama nasıl radyo?
1: Ben
0: nasıl?
1: Daha güzel. Daha
0: öyle
1: eğlenceli.
0: Deme, öyle deme. Daha güzel deyince yanlış anlaşılmasın.
2: Ay evet, bana. O da doğru ya. Bana göre daha güzel.
0: Tabii eğlenceli ama bak aynen. Dışarıdan böyle gözüküyor tabii, hı-hı, ki. Çok güzel. Siz diyorlar iki şarkı, iki göbek atıyorsunuz burada. Ne yapıyorsunuz başka? Oysa işin içerisine girdiğimizde o eğlencenin yanında, belki eğlence bizim ekipten de kaynaklanıyor olabilir. Bizden de kaynaklanıyor olabilir ama size belki göstermediğimiz neler yaşanıyor arka planda. Öyle böyle değil. Çünkü bir rating ölçümü var ve bu büyük bir stres demek. Sonra en büyük stres ağzımızdan çıkanlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor konuşmalarımız. Çünkü bizler hani kanaat önderi demeyeyim ama yolda gösteren ve söylediklerimizle de gönüllere, yüreklere, hayatlara dokunan programcılarız. O yüzden programcılık zor değil mi?
1: Evet.
0: Baktığında. Şimdi tabii Duru da geldi. Duru da bakıyor şu an. Ay bundan çok güzeller ya bu gençler. Bak ben de sizin yaşınızda başlamıştım radyoya. Hatta daha bir iki yıl öncesinde başladım. Şimdi yaşım da tam olarak çıkmasın da, çıkan çıktı, bilen biliyorsa. Yani şu an 51 yaşındayım. 31 yıllık radyocuyum. Yani 20 yaşında başlamışım ben bu mesleğe. Hayatım olmuş. Çok da güzel. Peki şimdi tabii ki Yazgül daha böyle tecrübeli olduğu için Duru galiba seni biraz çalıştıracak. Özellikle sosyal medyada, sitemizde. Sitemizin adını biliyor musun?
1: Evet.
0: Hangisi? Söyle bakayım çocuğum.
1: Benim şu anda çalıştığım site. Yazgül'ün bana yardımcı olduğu site.
0: Hangisi?
1: A-Radyo.
0: A-Radyo.
1: A-Radyo Haber. Evet. Ve A-Radyo Spor.
0: İkisini şöyle diyoruz biz. A-Haber Radyo.
1: Evet. A-Haber Radyo.
0: A-Spor Radyo. Radyo Turkuaz. Tabii evet. Onlara daha geleceksin şimdi. Evet. En zorlarıyla başlattık. Turkuazradyolar.com platformunun içerisinde bulunan tüm o haberler değil mi? O şarkılar. Evet. Efendim yayın akışları. Hepsini biz oturuyoruz. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Stajyerlere yaptırıyoruz. Yok yok. Onlar şimdi orada bir öğrenim görüyorlar. Yayına da geldiler. Şu andan itibaren yayını da bilecekler, öğrenecekler. Sistem nasıl? Karışık gibi gözüküyor mu şu önümdeki bölüm? Yani bir uçağı hiç gördün mü? Uçağı uçuranları yani.
1: Evet.
0: Uçağı uçuranlar yalnız benim.
2: Önümde öyle bir alan.
1: Tabii canlı bir şekilde görmedim ama.
0: Dur bir dakika durun. Durun.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Reklamlar ne kadar önemli. Yani reklamlar bizim sesimizi bile kestirebilirler. Kesebilirler. Çünkü onların zamanı geldiğinde giriyor. Şimdi eğitimimiz devam ediyor. Yani uçak kokpitinden aslında bahsediyorum. Hani o pilotlar nasıl idare ediyorlar? Aynı ona benzer aletler var burada değil mi baktığında? Evet. Sen bunu kullanabilir misin?
1: Yani Yani şu şekilde aslında benim ailem müzikle çok fazla ilgilenen insanlar. Babam daha öncesinde TRT İstanbul Radyosu'nda çalıştı ve benim de çocukluğum ve küçüklüğüm orada geçti. Oradan tabii gördüğüm için biliyorum ama yani babam kullanmayı biliyor ama bana hala karışık geliyor.
0: Bir şey söyleyeceğim, ben bu hikayeyi tam olarak bilmiyorum, birazdan öğreneceğim. Bak canlı yayında öğrendik dostlar, hep birlikte öğrendik. Ay ne kadar güzel, meslektaş o zaman. Güzel. Şöyle, bunların detaylarını olur, konuşuyoruz. Evet. Şimdi ben şöyle diye Duru başlayacak. Eyvah. Artık neler neler gelecek çünkü bir şarkı molası vereceğiz Duru'cum. Fakat sen o zaman demek ki biliyorsun evin içerisinden. Biraz da radyoya da aşinasın böyle. Ama bu göstergeler işte bu önümüzdeki tüm bu kocaman aletler, bilgisayarlar ilk başta çok karışık gelebilir. Fakat sonra öğrendikten sonra artık bir alışkanlık oluşuyor. Ama esas teknik sadece değil. Tekniği öğrendik diyelim. Bir matematik hesabı. İşte ondan sonrası önemli. O iletişimi kurmak, o sıcaklığı kurmak. Yani bana burada bir metin verirsiniz. Ben okurum ve çıkar giderim. Ya da şöyle derim. Şu şarkı geldi. Şimdi Tarkan'dan bir başkasını çalacağım. Duru'ya gelecek. Yaz gününe gelecek. Ayla'ya gelecek. Mehmet Bey'e gelecek. Ahmet Bey'e gelecek. Hüseyin'e gelecek mesela. Kastamonu'ya gidiyorlarmış. Bak burada bile mesajlar var gördüm. Ama bu değil. İşte yayıncılık, radyoculuk aslında sadece bu değil. Şimdi dersimiz bu, burada bitti canlı yayında. Devamı gelecek. Her zaman diyorum ki öğrenmek isteyen herkes için kapımız açık. Gel, teşekkür ediyorum kızlar. Bu şarkıyı kime gönderiyorsunuz? Hadi söyleyin.
1: Benim şu an annem dinliyor sanırım.
0: Anneciğin dinliyor mu? Ay evet. Anneciğin adı ne?
1: Esin.
0: Esin annem. Selamlar.
1: Sanırım 9'dan beri bekliyor.
0: Değil mi? Kesin aynı yaş grubundayızdır. Esin annem diyorum ama canım benim Esin'cim. Senin annen geçen hafta dinliyordu. Evet. Onun ismi neydi, hatırlat bize?
2: Zeynep.
0: Zeynep anneye de buradan selamlar. Evet. Bu güzel kızların güzel annelerine bu şarkıyı da armağan edelim.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notla sundu.
7: Artık vedada buluşuyoruz gönlümün dostları. Şimdi birazdan mikrofon kimde olacak? Tabii ki Hilal Özgali'de olacak. Şimdi gelen sabah saatlerinde okuyamadığım mesajlar var. Ya yolda tatile giden Mehmet Ali, Denizli'den güzel eşim Yüzgan, oğlu Sabri, Yekta. Hala acaba beni dinliyorlar mı? Bir iki saat geçti üzerinden ama şimdi onlara bakacağım. Sabah saatlerinde gelen çünkü mesajlarımız vardı. Aylin'imiz, Hüseyin'imiz bir kolay gelsin demiş. Bakayım yeni katılanlar var. Enes için gelsin sıradaki şarkı. Onlara armağan edelim. Dile'ye armağan edelim. Diyarbakır'dan bir senimize gelsin. Hasan Beyciğim ya az evvel anlattınız ya diyor. Öncelikle eğitim ailede başlıyor. Çünkü artık insanlar çocuklarıyla ilgilenmekten bile kaçınıyorlar. Üşengeçlik var, yorgunluk var. Her şey böyle ellerinin altında insanoğlunun. Ve elimizdeki bu bilgisayarları, bu telefonları çok verimli de kullanamıyoruz. Çok uzun saatler hayatımızı alıyor. İşte o yüzden o da diyor ki hani daha fazla ilgiye davet ediyorum diyor anne babaları. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Az evvel konuştuğumuz gibi yine tabii ki anlatımlarım olacak. Yarın da gönlümün dostları. Daha neler neler paylaşacaktım da zamanımız yeterli değil. Şu an daha kısıtlı. Öyleyse veda ediyoruz ama yarın saatler onu gösterdiğinde buluşamıyoruz. Bak unuttum. Niye diye sorun dostlar. Tüm radyolar adına, Türkiye'deki tüm radyoların adına çok önemli bir toplantıya katılacağım. Belki yarın sesimi duyamayacaksınız ama belki bir başka programcı arkadaşım da bir sürpriz falan yapabilir. Çok güzel şarkılar hazırladık sizlere. Öyleyse ne yapalım? Perşembe günü kavuşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Çerçeve Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Erdoğan, süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremin yol açtığı hasarın 9,5 milyar dolar olduğu bildirildi. Felakette şu ana kadar 289 kişi hayatını kaybetti. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma 22'de başlayacak. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lus'un özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: olmadı. Yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı bu aşk, fena sanmadı.
1: Saatimiz 12.04, ayın 18'i, Ağustos'un artık 20'sine doğru ilerliyoruz. Bir bakacaksınız artık Ağustos sonu hazır, sonbahara doğru giden yaprak dökümü mevsiminin hazan mevsimiyle birleştiği, gönüllerin biraz yaz bitiyor hüznü, biraz da sonbaharın kendine ait organik bir hüznü var ya, onu getirdiği değişik günler başlayacak. O yüzden henüz bu hafta hava sıcaklıkları yükseliyor, çünkü bitmeyen yazda yazın tadını bu vakte kadar koşturmaktan, üzülmekten çıkaramayanlar, ben diyorum ki gelin birlikte bu haftanın sıcak havalarını tam bir yaz neşesi içerisinde geçirelim. Hoş geldiniz, Hilal Özgen'in yayında.

0: garanti, BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr.

0: aman.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye

bakalım İstanbul'da trafik şu dakikalarda %42 oranında. Sürücüleri hangi yollarda uyaracağız? Basın Ekspres iki telli İstoç yönü sağ şerit trafik kazası. Ay arkadaşlar, kötü de bir trafik kazası, can kaybı var. İki şeritte trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Başsağlığı dileyelim, geçmiş olsun diyelim.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: 212-28 Hilal Özgali yayında. 0505-188-30-00'dayız. Şükrettiğimiz, bol su içtiğimiz, çocukları sevdiğimiz, büyüklere saygı gösterdiğimiz, uzun zamandır aramadıklarımızı aradığımız bir gün olsun.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üst

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

aynı zamanda son dakikalarda birlikte bakalım istiyorum. Futbol haberleri çok, lig çok enteresan başladı. Galatasaray berabere kalırken Fenerbahçe yenildi. Beşiktaş 1-0 aldı maçı. Enteresan gelişmeler yaşanıyor. Lig çok enteresan başladı valla. Heyecanlı gidecek.

7.92 liradan işlem görürken euro 55.50'den en yüksek seviyeye ulaştı. Ama konuşuluyordu euronun yükseleceği bu yıl. Adana burması coğrafi işaret tescili almış. Adanalıları tebrik ediyoruz. Hangi Adanalının evinde Adana burması varsa bize fotoğraf yakışın. İstanbul özellikle hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Canım İstanbul.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündem silah bırakma ve fesih süreci olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Türkiye yapay zeka için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf üniversitelerinde ise %80 olarak gerçekleşti. Sıcaklıklar perşembeden itibaren tırmanışa geçecek. İstanbul 34-36 dereceleri bulacak. Güney kesimlerse 41 dereceye ulaşacak. Ardahan'da Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyük hayvanda kuduz tespit edildi. Bunun üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Yaz aylarında ayaklarda şişlik varsa kalp yetersizliği olabilir. Uzmanlar nefes darlığı eşlik etmese bile bacaklardaki ödem kalp rahatsızlığı bulgusu olabilir. Bu şikayet varsa hekime başvurmalı diyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.

Hatta Galatasaray Çorum maçının 5700 liralık biletlerini kara borsadan 15 bin liraya satan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilet gişesi görevlisi ise işbirliği yaptıkları belirlendi. Arkadaşlar, yasaklara dik durmayalım. Yasak yasaktır, kural kuraldır. Değil mi? O yüzden rica ediyorum, hak yemeyelim. Böyle önemli haber başlıklarını örnek olabilecekleri sizinle paylaşmaya gayret ediyoruz. Dikkatimi çekenlerden bir diğeri de Ankara'da bir grup arkadaş kullanmadıkları kamyoneti havuza dönüştürdüler. Ben fotoğrafları gördüm. İnanılmaz eğleniyorlar. Eski püskü bir kamyonetin su geçirmeyecek şekilde arka kısmı havuz olmuş. Yüzüyorlar ya.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: olsa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Ve bana ilan sürenin sonundayız. Her şey gönlünüzce, çok istediğiniz gibi çok güzel olsun canım dinleyicilerim. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta yarın çarşamba ayın 19'unda. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: İlk yudumda budur diyeceksin. Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündem silah bırakma ve fesih süreci olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Türkiye yapay zeka için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. YKS sonuçları açıklandı. Buna göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf üniversitelerinde ise %80 olarak gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD-İran arasındaki diplomatik süreci değerlendirdi. Tahran'la ABD arasındaki mutabakatın hayata geçirilmesinde en büyük engel İsrail dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak için geçen yıl başlatılan kısa mesaj uygulamasıyla vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini belirtti. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Turkuaz. Yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler, moraller yerindedir. Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakın. Çayınızı, kahvenizi elinize alın ve hep birlikte bu güzel şarkılara yolculuk yapalım, olur mu? Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili dostlara. Mesaj hattı devrede an itibariyle. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attınız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altında da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa @radyoturkuaz Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Yine @utkuyla istekler yazarak oradan da takip edebilirler dileğin isteyen dostlarımız. Ve bununla birlikte X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. O zaman ne yapalım? Çayımızı, kahvemizi elimize alalım ve bu güzelliklere kendimizi bırakalım, olur mu?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasarlanmam.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Devam edelim Utku'yla isteklere. Yine başladık birbirinden güzel şarkılarla birlikte. Öncelikle Ankara Huzur Mahallesi'nden Neşe ile başlayalım. Sizi severek dinliyoruz diyor annemle beraber. Buradan Ankara Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek binasındaki Erişkin Kan Alma'daki canım arkadaşlarıma sevgilerimi göndermek istiyorum diyor. Onlardan ayrılmak zorunda kaldım diyor. Tayinim çıktı. Hadi bakalım. Gönüller bir olsun. Mekanlar ayrı olsa da gönüllerin bir olması güzeldir. Her yeni işte bir bereket vardır. Bir güzellik vardır. Allah utandırmasın. Zühre'ye teşekkürler, sevgiler, selamlar. Hayri'nin mesajı var, hoş bulduk. Canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Her günümüzün dünkü gibi olacağı günler bir gün gelecek diyor. Seni çok seviyorum diyor göndermiş olduğu mesajında sevdiklerine. Öğle yemeğini yerken bir yandan da sizleri dinliyorum demiş Aslı. Anneme sevgilerimi iletiyorum. Ayşen çayımı aldım vallahi diyor. Sizden bir Kore abi şarkısı bekliyorum. Çok sevdiğim eşim Levent için diyerek duygularını paylaşmış peki. Almanya'da yağmurlu bir günde Münih'te trende giderken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı iletiyorum. Esma göndermiş olduğu mesajında. Muhsin Ekşioğlu Rize'den selamlar. Kardeşim demiş iki günlük hasretten sonra sizi duyup dinleyebilmek çok güzel. Sevincimi paylaşırken sıradaki şarkı Yeşil

üniversite sakinleri için istiyorum demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım dostlar nereden dinliyor? Daha önce hiç yazmayanlar. Sizler de buyurun.

Yine her zaman olduğu gibi harikasınız. İskenderun'dan Pınar, o da bizi dinliyor. Kızım Demet için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size ve bütün sevdiklerinize. Merhabalar, tatil sonrası mesainin ilk gününde Ataşehir'den selamlar diyor Enver. Çok sevdiğim aşkım, eşim Ayşem için ve güzel kızlarıma gelsin diyor sevgili Enver. Selamlar olsun size. Abi demiş, Sema Özger, ne oldu böyle şarkısını çalar mısın diyor. Selam olsun, bakacağız. Hüseyin yayınlar. Sağ olasın, senin de her şey gönlünce olsun. Vallahi diyor, bugünkü şarkıların hepsi güzel diyor. Güzel gözlüm için bir şarkı gelsin diyerek duygularını paylaşmış sevgili Hüseyin. Merhabalar, sıradaki şarkı iş arkadaşlarım için istiyorum demiş Hicran. Gümüldür Eğitim Merkezi şenliğinde çalışan arkadaşlara da bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Gizem, 6 haftadır Eskişehir'de annemlerdeydim diyor. Dün Mardin'e evime döndüm demiş. Radyoma kavuştum, sesinizi özlemişim vallahi diyor. Ama Eskişehir'de de varız. Tabii orada da frekanslarımız var. Merhabalar Turkuaz ailesi. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Sevgili Ahmet Bey, Batman'dan dinliyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Yener ben. Sakarya'daki kraliçeme sevgiler olsun demiş. Özellikle demiş, hayata güzel bakanlara da bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Yani neticesinde insanlar birbirini tamamlamalı. Duygularıyla, hisleriyle, düşündükleriyle, varlıklarıyla her daim olduğu gibi birbirlerine yetmeli insanlar. Eğer ki bu anlamda kendinize bir paye çıkartabiliyorsanız ne mutlu size. Şimdi devam edeceğiz. Neredeyse yarım saatimiz geride kaldı. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir bakalım. Merhabalar, Sevim ben. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Siz de Allah'a emanet olun. İstanbul'dan dinliyor bizi. Hülya'nın mesajı var. Biz hazırız demiş. Utku ile istekler başlasın. Başladık. Selam olsun size de. Hatice, iyi yayınlar Afyon'dan. Sevgilerle. Sıradaki şarkım sizler için. Datça Muğla'da havuz başından selamlar olsun. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. İddia. Merhabalar, Ümit ben, Silivri'den. Sıradaki şarkı benim için de diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ayrıca şöyle bir diğer sayfa mesajlarımıza geçelim. Yine biz, Rabia ve Hıdır. Sevgili Utku demiş, bizi radyocu ettiniz diyor. Eyvallah. Mersin, Kargıpınarı sakinlerine ve aileme armağan olsun diyor. Sevgili Rabia ve Hıdır'a da benden sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Emre Erzurum'dan birkaç gündür yoktun demiş. Yıllık izindeydim. Eşim Canan için ve aslan oğlum Yiğit Asaf için diyor sevgili Emre kardeşim. Selam olsun sana da. Dadaş kentimize sevgiler, selamlar. Diyarbakır'dan Özge ben, arkadaşlarım Zeynep ve Hasret'le birlikte kahve içip sizi her gün dinliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkı canım bacılarıma gelsin demiş. Sevgili Özge göndermiş olduğu mesajında peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Saat 17'ye kadar misafirinizim, sizlerle birlikteyim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Bazen bir susak da şarkılar söylüyor her şeyle, değil mi? Her zaman söylediğimiz gibi insanın en çok kendine verdiği sözleri böyle bir şekilde böyle kafasında gezdirdiği zaman kimisini tutabiliyor, kimisini tutamıyor işte. Kendi kendine böyle bir mahkeme yapıyor. O yüzden her zaman söyleriz. İnsan güzel kalple düşündüğü zaman o yol zor olsa da muhakkak sonu güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Erkan, iyi yayınlar Sivas'tan. Canım eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Peki. Antakya'dan Sevil ben. Kahve eşliğinde kızımla sizi dinliyoruz. Kızım Zehra ve kendim için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Sibel Hanım. Peki. Selam olsun size, afiyet olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Antalya'dan selamlar. Akşama misafir hazırlığında sizleri

dinliyoruz. Annem Birgül ve ablam Yaşar için sizden bir şarkı bekliyorum diyor Merve, gönderdiği mesajını. Peki, sizlere kolaylıklar diliyorum. Gelen misafirler bereketiyle gelsin. Size darbanım olsun. Samet, merhabalar abi. Bursa'dan bütün Turkuaz ailesi için bir şarkı diyor. Sevda'nın mesajı var. Yine bir yaz günü, yine çayımı balkonumda yudumlarken, yine Radyo Turkuaz ve yine sizin sesiniz demiş. Bolu'dan Sevda göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere de afiyet olsun. Canım ablam, her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, Seyran Tepe'den sizi dinliyoruz demiş sevgili Muhammed. Nebahat, ben demiş torunuyum demiş, sizden bir şarkı istiyorum demiş gönderdiği mesajında. Senin...

0: duygu ve istekler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
3: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

Ayarsızım, kararsızım ama bir yıkılmayız öyle diyor. En ufak bir dertten yıkılmamak lazım, öyle değil mi? Çünkü herkesin gönlünde muhakkak yükleri vardır, ağırlıkları vardır. Ama insan en çok neler değiştirir? O dertler değiştirir, o yükler değiştirir. O yükler insanlara tecrübe verir. O yüzden her zaman söylediğim gibi insan kendisiyle barışık olduktan sonra

aşamayacağı engel yoktur. Her şeyin başı moraldir. Her şeyin başı güzel bakmaktır. Murat Duman yayınlar. Can eşim Merve Duman için Muğla Fethiye'den selamlar olsun diyor. Önceliğimiz Radyo Turkuaz demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Yeşim İzmir'den dinlemedeyiz demiş. Selam olsun size de. Aydın'dan Yeşim. Her zaman olduğu gibi keyifle dinliyoruz. Özellikle şu anda istirahatte olan arkadaşım Gülbin'e gelsin. Onu çok sevdiğimizi söylemek istiyorum diyor. Aydın'dan Yeşim, sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Bütün Turkuaz ailesine, canım annem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Çay elinden Nuray Hanım, selam olsun size. Ve küçük İslamoğlu ailesine de benden sevgiler, selamlar güzel insanlar. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Ben çok beğendim çünkü. Kolay gelsin Afyon'dan Şerife. Kalbimin tek sahibi biricik eşime gelsin diyor Şerife Hanım. Nevzat Bey, İzmir'den Afyon'a eşimle birlikte yolculuk yapıyoruz. Bütün yolda olan kardeşlerimize kazasız gitmelerini en kalbi duygularla temenni ederim demiş. Sıradaki şarkımda öz ailesine armağan olsun. O zaman Nevzat Bey ve kıymetli ailesine de benden sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündem silah bırakma ve fesih süreci olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Türkiye yapay zeka için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek.
2: Kolombiya'da 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremin yol açtığı hasarın 9,5 milyar dolar olduğu bildirildi. Felakette şu ana kadar 289 kişi hayatını kaybetti. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma 22'de başlayacak. İstanbul'da sıcak hava önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Afrika ve Basra sıcak hava dalgalarıyla kentte sıcaklıklar 34-36 dereceye kadar yükselecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

Devam edelim. Tuzla'dan marangoz bir dostumuz var. Sevgili Ferhan, izni bitirdin diyor. Mikrofon başına hoş geldin. Hoş bulduk. Dün başladık yayına. Ben de izne çıkabilsem ne kadar iyi olacak diyor. İtibak Bayram istekleri var. Birazdan dinleteceğim reklamların ardından. Edip abinin güzel bir şarkısını paylaşacağım, olur mu? Mehmet İzmir'den sizden bir şarkı istiyorum. Çok sevdiğim birine şu anda mesajda kendisi demiş. Kolay gelsin diyor sevgili Hasan Bey. Selam olsun size ve sevdiklerinize. Soner, iyi yayınlar. Fikriye ve orada dinleyen dostlara. İskenderun'da Modern Evler Mahallesi'ne kulak veren dostlara da. Kahramanmaraş'tan selamlar. Şu an yeğenim Elif'le birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı yeğenime armağan ediyorum demiş Kübra göndermiş olduğu mesajda. Samsun'dan Canan, o da bizi dinliyor. Canan Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. İzmir'den Belma Karada, canım kadar çok sevdiğim dünyanın en centilmen kişisi. Eşim Sinan için, çocuklarım Ege ve Deniz için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Güzel İzmir'imize de sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Şimdi önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen akabinde devam edeceğiz. Çok mesajımız var. Okuyacağım, dile getireceğim. Kimse merakta kalmasın. Yetiştireceğim inşallah bugün. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'de Radyo Turkuaz.

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Duvarın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim Utku'yla isteklere. İskenderun'dan Ecem, her zaman sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı benden İbrahim abime gelsin diyor Ecem İskenderun'dan. Refik hoş bulduk, çok teşekkürler. Sen ne zaman diyor döndün tatilden? Vallahi dün döndüm. Şu anda plajdayız diyor. Florya'da mısın peki? Selam olsun size de, sana ve bütün sevdiklerine. Ama deniz kirli gibi gözüküyor. Tabii siz bilirsiniz, yapacak bir şey yok. Yasaklanmadı değil mi daha orada denize girmek? Çünkü İstanbul'da bazı yerlerde yasaklandı. Kezban yine çayımı alıp radyonun başındayım. Çamlıyayla'dan selamlar olsun diyor. İzmir'den merhabalar, kolay gelsin. Kalbimin tek sahibi eşim Özden için diyor sevgili Cüneyt Bey. Saniye abi, kolay gelsin. Eşim Nuri ve kızım Zeynep Asya'ya gelsin. Şu an Mersin'e yolculuk yapıyoruz diyor Saniye. Selam olsun size de, hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Merhabalar Berin Hanım, Güner Hanım ve Neziha Hanım Çamlıca'dan dinliyorlar. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Gaziantep'ten Zeliha, ben annem ve kardeşim reçel yaparken dinliyoruz sizi. Az önce güzel bir Funda Arar şarkısı dinletmiştim. Bu arada çilek reçeliniz ve vişne reçeliniz hayırlı olsun. Güzel günlerde tatlı tatlı yiyin, olur mu? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Çok güzel mesajlar geliyor. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, yüreğinize, iştenliğinize. Utku nasılsın diyor. İyi ol dilerim diyor. Benim için de bir şarkı diyor. Perşembe günü ameliyata gireceğim. Çıkınca yine seni dinlerim inşallah diyor. Nurşen Hanım Övümce Beykoz'dan. Canım ablam şifa olsun diyelim. Güzel haberlerini verirsin bize. Seni seviyoruz. Selamlar, sevgiler. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Edirne'den selamlar. Bu şarkı yeni mi demiş, Funda Arar şarkısı ne kadar güzel diyor. Ümran Hanım evet yeni şarkısı Sarı Yazlar. İsa kolay gelsin İstanbul'dan. Annelerin en güzel Hatice için, çocukların Fatma ve Musa'dan kocaman sevgilerle. Bu güzel şarkı canımız annemiz armağan olsun, seni çok seviyoruz diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Kayseri'den selamlar abi hoş geldin diyor. Emine ben hep dinliyorum ama demiş bazen yazıyorum diyor Emine. Canım kardeşim sağ ol.

Ben biliyorum bir yerlerde birilerinin dinlediğini. Belki fırsatı var, belki işi var, belki fırsatı yok, belki de şu anda yazmaya niyeti yok, öyle değil mi? Birçok insanın duygusunu anlayabiliyoruz buradan ama biliyorum ki güzel yüreklere ulaşıyor duygularımız, hislerimiz, şarkılarımız. Bunlar önemli şeyler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Önce bir şarkı daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-00 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlantı
6: hayata. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Koca Dünya Dar Gelir. Devam edelim. Aslı, Erzurum'dan selamlar. Evdeyim, severek dinliyorum sizi. Haftalık konserlerimiz başladı diyor. Evet, bu akşam Sinan Akçıl var Erzurum'da. Yarın da Kıraç varmış. Peki ne kadar güzel. Oradaki dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Büyük ihtimalle sunuculuğunu bizden Cenk yapacaktı galiba. Cenk'in olması lazım. En son o gidiyordu Erzurum'a. Cenk'in de kulakları çınlasın. Mine Çelik Kahramanmaraş'tan, çok sevdiğim iklimi ablam ve canım arkadaşım Yasemin Armağan olsun. İzmir'den Uğur Eren, Yozgat'a dönmeden önce tatilin son günlerini değerlendiriyorum diyor. Kitabımı okuyorum. Ne kadar güzel. Selam olsun sana da. Sana ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar olsun. Şöyle masaya baktım. Helal olsun. Ne alkol var ne de sigara. Helal. Merhabalar, iyi yayınlar. Şaban Öz ben. Eşim Derya Öz ve oğlum Atalp Öz'le beraber Karadeniz turu yapıyoruz. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim ve oğlum için gelsin diyor. Sevgili Şaban Bey'e ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Birazdan çok neşeli bir şarkı dinleteceğim size. Merhabalar, yeni taşındığım evimde sarma yapıyorum. Akşam misafir var diyor. Gaziantep'ten Elazığ'a yolculuk yapan abim ve ailesine gelsin diyor. Sevgili Olcay, elinize sağlık, selam olsun size de sevgili dostlar. Hazır mıyız? 505 188 30 çift 0. Hadi biraz hareketlenelim.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Bu kadar yeter hareket değil mi? Şöyle biraz çayları kahveleri tazeleyelim. İlerleyen dakikalarda bakacağız gidişata göre. Her tarzın güzellikleri var. Derya Eskişehir'den iğne oyası yapıyorum. Selam olsun diyor. Kolay gelsin size de. Yayınlar dilerim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Aileme ve çocuklarıma diyor. Aynur Hanım Kayseri'den. Ben sürekli yollarda olduğum için istisnasız her gün dinliyorum sizi diyor. Sıradaki şarkıyı çok uzun bir zaman sonra kalbimi kaplamış, uzun çözülmesinde etkisi olan ve beni heyecanlandıran beyefendi armağan olsun demiş. Aşkım Büşra Elçiboğa, peki sizlere de armağan olsun. Allah tamamını erdirsin diyelim. Hatay İskenderun'dan Fatma, eşim Suat, oğlum Mert ve Deniz kızım Sıla ve şu anda sizi markette dinliyoruz demişler. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Fatma Hanım'a ve şu anda Hatay'da kulak veren dostlara selamlar. Hamdiye Bursa'dan, ben de buradayım diyor Utku Beyciğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim çok şükür güzeldi. Sizlere de armağan olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Merhabalar, Nide'den hoş geldin diyor. Sen tam izindeyken biz de evi badana boya yaptık diyor. Eyvallah. Çok iyi denk geldi demiş. Ama ben yokken dinlediğinizi biliyordum ama neyse. Gülsüm Hanım, İçtimada sizi yok mu yazalım şimdi? Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler dostlar, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Abi merhabalar, Sezen Aksu'dan bir şarkı çalar mısın diyor. Bütün turkuaz dinleyenlerine gelsin demiş Sema Hanım. Merhabalar, Diyarbakır'dan İzmir'e doğru gidiyoruz şu an. Adana'dayız. Eşim Selin'le birlikte. Fakat diyor bana trip atıyor ve lütfen demiş normale dönmesini söyler misiniz? Onu çok severim demiş sevgili Halil. Sana da armağan olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar, ben Ayşe Van'dan selamlar. Yayınlar dilerim eşim Yusuf'a, kızım Zeynur'a ve kendim için. Bir de beni sevenlere ve sevdiklerime gelsin demiş. Bu turkuaz sevenleri için. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Eskişehir'den Derya, sıradaki şarkı oğlum Mert Sadık için gelsin. Sizlere de armağan olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Abi demiş gülsün ben. Yok yazmayın sakın demiş. Her daim buradayım. Eyvallah. Süreyya abicim, iyi yayınlar. Senden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Özellikle Ahmet Bey için demiş. Benim kalbimi çok kırdı diyor göndermiş olduğu mesajında. Merhabalar, diş hekimi Dilan Sağır. Erzurum'dan Hatay'a selamlar. Yollardayız. Sizi severek dinliyoruz. Bizi de okur musunuz diyor. Ablam sizi çok seviyor. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum diyor. Mezuniyet hediyesi demiş göndermiş olduğu mesajında sevgili Deniz. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biraz daha hareketlenelim. Birazdan son saatimizin perdesini aralayacağız dostlar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündem silah bırakma ve fesih süreci olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Türkiye yapay zeka için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. YKS sonuçları açıklandı. Buna göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf üniversitelerinde ise %80 olarak gerçekleşti. Sıcaklıklar perşembeden itibaren tırmanışa geçecek. İstanbul 34-36 dereceleri bulacak. Güney kesimlerse 41 dereceye ulaşacak. Yaz aylarında ayaklarda şişlik varsa kalp yetersizliği olabilir. Uzmanlar nefes darlığı eşlik etmese bile bacaklardaki ödem kalp rahatsızlığı bulgusu olabilir. Bu şikayet varsa hekime başvurmalı diyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz haber.

emanet olun. Okan Öztürk, Ordu Ulubey, Kosaca Piralı Mahallesi'nde. Normalde diyor Avusturya Salzburg'da oturuyorum. Şimdi fındık bahçesinde fındık topluyoruz diyor. Burada özellikle Paris'ten gelen yeğenim. Oo, internasyonel takılıyorsunuz değil mi? Yeğenim Yusuf ve hanımı Nazlı, çocuklarım, yeğenlerim hep beraber demiş, sizi dinliyoruz. Harikasınız, selam olsun size de. Allah kolaylık versin, bereketli olsun fındık toplayan bütün dostlara. Merhabalar, yayınlar dileğinde bulunmuş. Ben teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun sevgili Mehmet Bey ve bütün sevdikleri için. Meryem Aydın'dan ben de sizi dinliyorum demiş. Yeni mezun olan astsubay oğluma, biricik torunum Defne'ye ve canım aileme sizden bir şarkı bekliyorum. O zaman dinleteceğim şarkı da sizlere armağan olsun. Yalnız Tarkan'dan bir şarkı dinletmiştim. Devam edelim Utku ile isteklere. Bu saat içerisinde ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Son saatte bakalım kimler bizimle beraber. Kısa kısa adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiğiniz şarkıcının da adını yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Auto Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Auto Expertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3.

0: bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Merhabalar, ben de buradayım diyor Nurşen Hanım. Selam olsun size de. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize. Ayşegül, o da bizi dinliyor. Sana ve dostların için İncirliova'dan Nuran Hanım, Koray Avcı'dan bir şarkı bekliyorlar. Birazdan dinleteceğim. Koray Avcı'dan istek alan şarkılardan birisiyle buluşturacağım sizleri. Bakalım sevecek misiniz? Merhabalar, iyi yayınlar. Nezahat Hanım, sevgiler, selamlar olsun size de. Belçika'dan dinliyor bizi. Resimleri albüme yerleştirirken dinliyorum sizi. Ben halen demiş klasik takılıyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Benim için fark etmez diyor. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize armağan olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Önce o zaman buyurun. Bir Koray Avcı şarkısıyla baş başa kalalım. Hemen ardından devam edeceğiz.

Ben daha vazgeçmedim. Vazgeçmemek lazım hayattan, umutlardan, hayallerimizden. Her zaman söylediğim gibi, her zaman yapmamız gereken tek bir şey var. Güçlü olmak ve pozitif bakmak hayata karşı. Mevhibe Kayseri'den sizi dinliyoruz demiş. Kızım Gözde ile birlikte bir de mantı yapıyorlar. Kayseri'nin mantısı meşhurdur biliyorsunuz. Bir yemek kaşığına 40 tane falan sığıyorsa o bilin ki Kayseri mantısıdır. Ama o da artık yani hamurun içine ne kadar kıyma koyuyorsunuz orası da profesyonellik gerektiriyor herhalde. Kolaylıklar diliyorum. Antalya'dan Ayşenur. Bugün demiş büyüklerime vakit ayırdım diyor. Annemle birlikte Turkuaz dinliyoruz. Çok sevdiğim torunuma da gelsin demişler. Selam olsun size de sağlık saat diliyorum sevgili dostlar. Sakarya'dan Serdar. Çelik istekleri var birazdan.

dinleteceğim size güzel bir Çelik şarkısıyla. Şöyle isterseniz önce biraz daha 90'lara gitmeden önce bir Bendeniz şarkısıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa siz ne yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, artık neredeyse son yarım saatimiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, yine X'te Radyo Turkuaz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.

Devam ediyoruz. Biraz da 90'lara gittik. Her tarzın güzellikleri var dedik ya. Her tarzın ayrı bir özelliği vardır. Değil mi? Şarkılarda bazen huzur buluyor insan. Bazen alıp kendisini farklı yerlere götürüyor. Ama şarkıların da bir parfüm gibi bir kokusu vardır aslında. Mesela bir şarkıyı deniz kenarında ilk kez dinlediğiniz zaman aklınıza mesela o hep deniz kıyısı gelir. Bir de böyle bir şey vardır. Öyle etkilidir o şarkılar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım dostlar nerelerden kulak veriyor bize, nerelerden şık ediyor. Kocaeli'den Emine Hanım, çok sevdiğim 26 yıllık eşime Şehmuz için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sağlık sıhhat diliyorum sizlere. Nice güzel yıllarınız olsun ailece, sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber. Sizler iyiyseniz bizler de iyiyiz. Bunu böyle bilin, olur mu? Çünkü en güzel dilekler, en güzel duygular paylaşıldıkça çoğalıyor. O yüzden de duygularımız bir. Sizlere sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar Mediha, o da bizi dinliyor Afyon'dan. Ailece diyor, salatalık topluyoruz tarlada, ne kadar güzel. Sesimiz o güzel mekanda yankılanıyorsa biz daha mutlusu da yok. Selam olsun size sevgili dostlar. Hazır mıyız? Çok beğendim bugün dinlediğim şarkıyı. Barış Bilgili, Gönül isimli şarkı. Dinleyelim, devam edelim. Az sonra artık toparlamaya geçeceğiz programı. 505 188 30 çift 0.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor Radyo Turkuaz'da. Son mesajları da okuyacağım ve müsaademi isteyeceğim sizlerden. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Merhabalar, bir haftalık tatilden döndük diyor. Şimdi evde çamaşırlarla, ütülerle uğraşıyoruz demiş Nazan. Ne güzeldi, diğer şey hazırdı demiş. Evet, onunla ilgili kliplerde dönüyor bazen, önümüze düşüyor. Tatilin ertesi sabahı mesela ailece boş tabaklarla boş masanın etrafında dönüşler. Eyvallah. Eşim ve oğlum Miraç için sizden bir şarkı istiyorum demiş Nazan. Selam olsun size. Serkan'ın mesajı var. İzmir'den Serkan'a ve bütün sevdiklerine İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sevgili Ahmet, sana ve bütün dostlarına armağanımdır. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün 4 aylık oğlumun Aren'i çok seviyorum demiş Ceren. Son şarkı sizleri için, Allah bağışlasın. İzmir.

Bir üç yol bahçeli evlerden Fatoş. Annem, babam ve kardeşim Özlem şu anda izinde olan canım eşim için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajlarında. Peki son şarkılar hazır. Size ve güzel ailenize armağan olsun. Evet, artık ben toparlamaya geçeyim programı. Bakıyorum şöyle okuyamadığım, gözümüzden kaçan mesajlar var mı? Galiba yok. O zaman bana müsaade. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Yarın saat 14'te kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündemde

0: hem silah bırakma ve fesih süreci olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır dedi. Türkiye yapay zeka için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. Kolombiya'da 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremin yol açtığı hasarın 9,5 milyar dolar olduğu bildirildi. Felakette şu ana kadar 289 kişi hayatını kaybetti. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma 22'de başlayacak. İstanbul'da sıcak hava önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Afrika ve Basra sıcak hava dalgalarıyla kentte sıcaklıklar 34-36 dereceye kadar yükselecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Şarkılı türkülü, eğlenceli Hop Dedik Show başlıyor. Lubex motor yağlarına teşekkürler. Programımızı onlar sunuyor. Ben de sizlere sesleniyorum. Hanımlar, beyler, Utku'ya da bir teşekkür gönderelim. Nöbeti devralıyoruz. Her gün bu saatlerde ilk anonsumuz. Ve tabii ki sizler de, kiminiz iş yerinden çıkıyorsunuz, kiminiz mesainiz devam ediyor. Yurt dışında dinleyicilerim var. Onlara da selamlar. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Saat 5 ile 6 arası biraz havadan, yoldan, sudan konuşalım. Sizlerden konuşalım. Ne haber? Nasıl gidiyor? Yabancılar öder. WhatsApp der. WhatsApp. Sizde durum nedir? Ona da bir bakalım.

0: mesaj gönderebilirsiniz. İstek programı değil, şarkı istemeyelim, onları okuyamıyorum, kusura bakmayın. Ama demin de dediğim gibi trafikten, havadan, yoldan, sudan, yanınızda kimler var, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bilgileri aktarırsanız seviniriz. Haydi bakalım, öyleyse gösterimiz başlıyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

0: İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar.
1: Yavrum benim, kızarım bir tanem.
0: Güzeller, yakışıklılar, bir taneler, hoş geldiniz. Rubex Motor Yağları Optedik Show. Bugün ayın 18'i, saatler 17-11'i gösteriyor. Günlerden salı. Açılışı yaptık. Bir reklam arası, sonrasında tekrar görüşmek üzere.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işiniz,
11: Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
15: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
16: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: yalan dolan.
1: Sonu hepsi hüsran.
0: Akşamlar, radyoları yeni açanlara selamlar. Hemen İstanbul trafiğine bir bakalım. %63 ile başlangıç yaptık, önemli bir nokta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Maslak istikametine doğru. Orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı Ümraniye'den gelenler birazdan dur kalklar başlayacak. Zaten akşam trafiğinin kendi yoğunluğu var ama bir de köprü üzerinde yaşanan bu kaza dolayısıyla o yoğunluk daha da artıyor. Gelelim bu akşam 22'de Fenerbahçe'nin maçı var biliyorsunuz. Başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye öncelikle. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Çobani Stadyumu'nda bu maç dolayısıyla karşılaşma 22'de. Tabii akşam trafiğinden sonra o bölge biraz daha yoğunlaşacak. Onu da iletmiş olalım sizlere. Bugün İstanbul'la ilgili bir bilgi. Selamlar Emre. Bahçede fındık topluyoruz. Fındık dönemi değil mi şimdi? Bir selam yollar mısınız? Elif Toana, Erva, Umut Yiğit. Tamam Emre'ciğim, Kastamonu Cide. Akbayır Köyü. Vay vay vay, nerelerde dinleniyoruz böyle ya. İzmir'de Sinan. Beraber çalıştığım mesai arkadaşım Ufuk'la seni dinliyoruz. İzmir Menemen'den selamlar. Muğla Fethiye'deki yangınlardan sonra izin yapıp sizleri dinlemek çok güzel. Sevgili Murat göndermiş. Yangınlar sona erdi değil mi Murat? Sen bize o konuda da bir bilgi ver lütfen. Bir de görevin neydi? Adana'dayız Nazmi. Üniversite sınavınızın sonuçları açıklandı. Evet, bugün gençler için önemli bir gündü. Kızım Ankara Hacettepe İngilizce mütercim ve tercümanlık bölümünü kazandı. Ay ne güzel, o zaman biz de buradan alkışlayalım. Kızımızı tebrik edelim. Gerçekten güzel bir bölüm. Başarılar diliyoruz kendisine. Dostlar, bir reklam arası.

0: evvel sevgili Murat'a sorduk. Muğla Fethiye'de yangınlardan bahsedince görevin neydi? Yangın sona erdi mi diye sordum. Şükürler olsun yangın sona erdi. Muğla Büyükşehir personeli su tanker şoförü. Tanker şoförlerine hakikaten büyük görev düşüyor. Çünkü acil bir şekilde bu suyun yangın söndürmede kullanılması gerekiyor. Helal olsun. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Orman işletme, itfaiye personeli, tüm resmi kurumlar olmak üzere hepsine teşekkürler. Sizleri dinlemek çok güzel. Hadi geçmiş olsun o zaman diyelim sizlere. Sağ olasın, var olası kardeşim. Burası Radyo Turkuaz.
1: Rahat.

0: geldik. Dostlar nasılsınız? Antalya'dan selamlar. Hüsnü'ye teşekkür ediyorum. Burada kim var acaba? Buyurun iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ayhan'cığım. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: 5 yıllık evliyim ve eşimi çok seviyorum. Ben Ankara'dan Songül.
0: Ay ne güzel.
1: İyi günler.
0: Oo, enişte dinledin mi bu anons acaba? Vallahi ne güzel. Ne kadar şanslı enişte. Devam edelim bakalım. Derya merhaba. İzmir'deyiz. Eşim Ali ile beraber. Terzi dükkanımızda seni dinliyoruz. Bize bir selam yollayabilir misin? Tabii ki yollarım. Kolaylıklar diliyorum. Tabii bu saatte herkes işten çıkmıyor nihayetinde. Mesaiye kalanlar da var. Onları da unutmuyoruz. Dostlar saat tam 6'dan itibaren Lubex Motor Yağları Optedik Show'da günün konusu gelecek. Bugün vakit kalırsa iki konu işleyebiliriz ama ilginç, yorumlarınız güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım kimden neler söyleyecekler. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan, takiplerinizi bekliyoruz. Bir reklam arası verelim 2 dakika kadar, sonrasında tekrar buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Bugün sağlığınızı

0: Anadolu'dansız.
1: Canım ara ara yeni dinleyicilerimiz de katılıyor. Onlara da kim olduğumuzu bir kere daha hatırlatalım. Herkese merhaba.
2: Aman mühürüm üstadım.
1: Şükür görüştürene. Tabii kentler arası yolculukta olanlar da var. Antalya'dan Giresun'a dönerken sizleri dinliyoruz. Varlığın her gün şükretti. Beşim'in bugün doğum günü. Oo, onu çok seviyorum. Giresun'dan Nurbanu Hanım. Umarım görürsünüz demiş. Gördüm. Doğum günü de kutluyoruz. Nice güzel yaşlara diyelim eniştenin. Feride Hanım buyurun.
3: Ben Hatay İskenderun'dan Feride.
1: Buyurun.
3: 3 çocuk annesiyim. Eşimi çok seviyorum.
1: Aynı sizi güzel.
3: Dinlemekten mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri sevindiriyorsunuz.
1: Herkes bugün kocasını çok seviyor. Vallahi bravo. Bugün kocaları sevme günü ilan edelim. 18 Ağustos. Her yıl kocaları sevme günü.
4: Yok evet.
1: Tabii. Çünkü şu ana kadar gelen mesajlara baktım ağırlıklı olarak bayanlar. Kocalarımı çok seviyorum, kocamı çok seviyorum. Bunlar çok güzel bir şey tabii ki. Hep olsun böyle diyelim isterseniz. Saat tam 6'da günün konusu. Sonrasında vakit kalırsa bir konu daha araya sıkıştırırız. Günün konuları gelmiş olacak. Kısa bir reklam arası 20 saniye aranızdan ayrılıyorum.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: tanıtıcı reklam.
1: Dostlar, şimdi beni dinleyenler arasında oldukça fazla oyun meraklısı var. Bilgisayarda oyun oynayanlar için, oyun dünyasının heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler için GamerFix'te kaçırılmayacak fırsatlar IDEFIX'te. Yüksek performans isteyen oyuncular için, ki bilgisayarda oyun oynayanlar buna çok dikkat ediyorlar. Efendim, seçili 50.000 TL üzeri MSI oyuncu bilgisayarlarında sepette net 5.000 TL indirim fırsatıyla güçlü bir oyun deneyimine adım atabilirsiniz. Şahane. Üstelik oyun keyfini tamamlayan oyuncu ekipmanları ve aksesuarlarında da özel fiyatlar sizleri bekliyor. Klavye, mouse, kulaklık ve daha fazlasıyla oyun setup'ınızı tamamlayın. Favori oyunlarınızda performansınızı bir üst seviyeye taşıyın. Aradığınız oyuncu bilgisayarlarından ekipman ve aksesuarlara kadar oyun dünyasına dair aradığınız ne varsa IDEFIX GamerFix'te hepsini keşfedin. Hemen IDEFIX mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. Ne diyorduk? IDEFIX, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran,

0: Favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Haydi bakalım, saatleri akşamın 6'sı yaptık bile. Bakalım bakalım bakalım. Sema iyi akşamlar. Gakkoşlar diyarına bir selam gönderirsin, gönderdim. Yasemin, madem bu kadar koca sevenler var, senin radyoda o kadar anlamayanlar nerede? Evet, kadınlara isyan edenler nerede? Şimdi ona yakın bir konu konuşacağız bu arada. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Efendim yenileme yapalım şurada, ondan sonra hemen size konuyu açalım yavaş yavaş. Bir erkek yalnız yaşayabilir mi? Geçen hafta biz bunu konuşmuştuk. Birçok kişi hayır yaşayamaz.
1: Erkek yalnızlığını kadın yalnızlığıyla karıştırmayın.
0: Tamam, bu şimdi giriş olsun. Birçok kişi dedi ki ya dedi erkek uzun süre yalnız yaşayamaz dedi. Şimdi bir abimiz var, psikolog Tuna Tüner, o da bir yorum yapıyor. Diyor ki erkek diyor uzun yıllar yalnız kalabilir.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Ama kadınlar yanında bir kadın ya da birkaç kişilik arkadaş grubu olmazsa durum feci diyor. Erkekle kadın arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi de bu diyor. Biraz dinleyelim isterseniz.
1: Erkek yalnızlığı başka bir şeydir. Bir gün bir yere gidersin, dağın başında bir tane kulübe vardır.
0: Evet.
1: Ya o kulübede ne var dersin. İşte Mehmet amca var derler, 30 yıldır orada iki tane keçisi bir tane köpeğiyle yaşıyor derler.
0: Peki kadınlar böyle yaşayabilirler mi? Yani iki keçi bir köpekle uzun yıllar yalnız başına.
1: Sen orada kaç tane öyle kadın gördün?
0: Evet.
1: En yalnız kadının iki arkadaşı bir komşusu vardır.
0: En yalnız kadının iki arkadaşı bir tane de komşusu vardır. Asla kadın arkadaşsız ve komşusuz yaşayamaz diyor.
1: Erkek... Artık gönlü kırıldıkça broken, İngilizcesi break, broken.
0: Evet.
1: Kırılan bir şey oluyor ve uzaklaşıyor toplumdan.
0: Bakın erkeklere buradan sesleniyorum. Kalbiniz en son ne zaman broken oldu? En son ne zaman break durumunda oldunuz? Yani kalbi ve gönlü kırılan ama gerçekten böyle şarkılara da konu olacak şekilde kalbi ve gönlü kırılan erkekler hayata küsüyorlar. Tabii kalbi ve gönlü neden kırılıyor? Karşıdaki kadın dolayısıyla. Bunu başka yolu yok. Ama kadınları kalbi ve gönlü kırılsa da yine çevresinde en azından 2-3 arkadaş, birkaç komşu oluyormuş. Yani denklik bile yok, görebiliyor musunuz?
2: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de korkunç bir şey. Şimdi psikolog Tuna Tüner de bu durumu böyle dile getiriyor. Erkek yalnızlığıyla kadın yalnızlığı arasında dağlar kadar fark var diyor. Siz buna katılıyor musunuz? En son gönlünüz ne zaman broken oldu, yani kırıldı? Onu da konuşalım. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Biraz böyle sesli mesaj alalım. Yorumlarınızı kısa kısa, bakalım kimler neler söyleyecek. Erkeklerin mi gönlü daha rahat kırılıyor, yoksa kadınların mı? Konuşacağız, önce haber merkezindeyiz.
3: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Efsane, birazdan görüşüyoruz, haberdeyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların konuşulacağı kurulda gündem silah bırakma ve fesih süreci olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita paylaştı. İran'dan jet yanıt geldi. Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceği ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız dedi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara yksonuc.osm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Gazze her gün ölüyor. İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.400'e yükseldi. Türkiye yapay zeka için düğme

0: bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapay zeka eylem planı hazırlandı. Buna göre 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. Sıcaklıklar perşembeden itibaren tırmanışa geçecek. İstanbul 34-36 dereceleri bulacak. Güney kesimlerse 41 dereceye ulaşacak. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasını paylaştı. A milli takım zirvede yer aldı. A millileri Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Serbest piyasada gram altın 6.780, dolar 47.92, euro ise 55.54 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Haydi bakalım, Diyanar günün şarkısı yayına girsin. İzmir'de sevgili dostum, sevgili Seiko, Serkan şu anda beni dinliyor. Yanında dostları da var. Adnan ve Dilek Yorgancı. Nasılsınız? İyi misiniz? Hava da sıcak gözüküyor yalnız İzmir'de. Gökyüzü tertemiz. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Seiko, görüşmek üzere. Kolaylıklar.

0: Evet.
1: İşin aslı öyle değil. Evet, arkadaşlarımız oluyor, çevremiz oluyor.
0: Tamam.
1: Ama gece sonuçta eve geliyoruz. Tek başımızdayız. Dört duvarın arasında oturuyoruz.
0: Evet.
1: Erkekler daha nazlı. Daha şey...
0: Erkekler nazlı mısınız? O konuda böyle hanımefendinin bir itirazı var. Hülya Hanım nazlı diyor sizler için.
1: Yalnız diye gelemiyorlar. Kendi başlarına çoğu işini yapamıyorlar.
0: Peki ne yapıyorlar?
1: Kahveye gidiyorlar. Camiye gidiyorlar. Parklarda oturuyorlar.
0: Kadınlar ne yapıyor?
1: Onlar da yalnız değiller aslında. Sadece hem erkeklerin hem bayanların tek farkı gece olunca evde dört duvar arasında yalnız kalmalarıdır. Ben tam tamına 12 yıldır yalnız yaşıyorum.
0: Yapma ya. Oo.
2: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Gençliğinizi hiç acımadınız mı Hülya Hanım?
1: Yani bu o kadar da kötü olacak bir şey değil ama beyler çok çabuk kırılıyor, alınıyor. İyi
2: sizi
1: akşamlar.
2: Çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Vallahi. Gerçi uzmanımız da öyle söylemiş. Erkekler çok çabuk kırılıyor. Kalpleri kırıldı mı dağa bile çıkabilirler, yuvalarını orada kurabilirler demiş. Peki konuşacağız. Burada kim var?
3: Merhaba, ben İzmir'den. Hava
0: Hanım.
3: Bizim kızım Ahsen Afsan'ın doğum günü.
0: Öyle mi?
3: Beraberce Bostanlı'ya onun doğum gününü kutlamaya gidiyoruz.
0: Ay ne güzel.
3: Herkese selamlar, sevgiler.
0: Hadi bakalım, doğum günü kutlu olsun.

0: düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Artık seviyorum.
1: Uğur Bey çok güzel bir açıklama yapmış, biraz uzun ama ben de kısaltacağım. Erkek yalnızlığıyla kadın yalnızlığı arasındaki farkı konuşuyoruz. Erkeklerin kalbi kırıldı mı ömür boyu tek yaşayabiliyorlar, herkesten uzak. Kimseyi de görmek istemiyorlarmış, öyle diyorlar. Ondan sonracıma kadınların kalbi kırılsa bile ama yine de çevresinde 3-4 arkadaş, konu komşu tutuyormuş. Erkekle kadın arasındaki en önemli farklardan biri bu diyorlar. Uğur Bey de diyor ki aslında gelin iğneyi ve çuvaldızı doğru yerlere batıralım. Ekran başında, sosyal medyada, günlük hayatta dilimize doladığımız bazı kelimeler var. Prenses erkek, ana kuzusu, hanım köylü. Erkekleri böyle kutulara koyup üzerlerine etiketler yapıştırmayı çok seviyoruz. Ama işin asıl acı veren kısmı ne biliyor musunuz? Bu etiketleri rahatça savururken o güçlü durmaya çalışan erkeklerin kalplerini kırmaktan çekinmiyoruz. Ama işte benim zaten konu başında da söylediğim de oydu. Konu hakkında psikolog Tuna Tüner'in yorumu da oydu. Yani kalbin broken olması, öyle diyor kendisi. Kırıldığı andan itibaren erkek daha bile çıkabilir diyor yalnızlık için. İlginç bir durum. Siz de hemen hemen aynı şeyi söylemişsiniz. Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Sizlere sağ olun, var olun. Adana'da İskendici Hanım. Kadınlar içindeki fırtınaları sadece kendileri yaşarlar. Erkekler bunu maalesef anlamazlar. Kadın erkek ilişkileri işte böyle oluyor. Şimdi 0505-188-30-00 WhatsApp hattımız. Bir iki mesaj daha bu konuyla ilgili alacağız. Sonra bir başka konu var. O biraz daha eğlenceli. Onda yorumlarınızı bekleyeceğiz. Bakalım kimler neler söyleyecek.
2: Bir reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
6: Müziğin rengi. Radyo Turku.

0: Hanımlar beyler, erkek yalnızlığıyla kadın yalnızlığı arasına bir yorum yapılmış. Ben de sizlere sordum. Zeynep diyor ki erkekler tek başına evde kalamaz. Kendi kendine her gün yemek yapamaz. Emin misin? O kadar da iddialı olma Zeynep. Ama kadınlar her gün yalnızmış gibi yemeği bulaşığı zaten her zaman yapıyor. Valla ben tanıdığım nice yalnız yaşayan erkek var. Çok da güzel yemek de yapıyorlar. Çamaşırlarını, bulaşıklarını da zaten makinelerde hallediyorlar. O kadar da eskisi gibi büyütmemek lazım yani. Erkekler fanilaların atletlerini yıkayamaz diye kibar söylüyorum.
1: Yok, evet.
0: Valla yapıyorlar yani erkekler. Tabii yuva olsun, o ayrı. Evlilikleri güzel götürenlere selamlar. Tabii ki ayrı düşüyoruz. Kahramanmaraş'tayız Mahmut. Kadın erkek fark etmez. Yalnızlık güzel bir şey ama yanında bunu söyleyecek biri varsa demiş. O da biraz romantik takılmış. Peki. Dostlar, aracınızın

0: rengi sıcaklığı aracın sıcaklığının ne derece etkiliyor? Şöyle bir araştırma. Dışarıda 35 derece hava sıcaklığı var. Güneş altında arabanız bir saat kaldığında rengine göre aracın ısısı nasıl artıyor? Tahmin edeceğiniz gibi siyah feci şekilde artıyor. Dışarıda 35 derece hava sıcaklığı var. Güneş altında bir saat kalınca siyah renk 73 dereceye kadar ulaşabiliyormuş. Hemen ardından hangisi gelebilir? İlginçtir, yeşil geliyor. 66 dereceye ulaşıyormuş yeşil. Sonrasında kahverengi geliyor 64 derece. Kırmızı 62, mavi 57. Gri koymamışlar. Onu da merak ettim. Türkiye'de çünkü gri renk çok seviliyor. Gümüş de diyebiliriz ona. Gümüşün renkleri de var. Sarı renk, tabii en azı sınan beyaz renk. 35 derecelik hava sıcaklığı güneş altında bir saat kalınca beyaz renk 42 dereceyi buluyormuş. Siyah renkte en yüksek 73 dereceyi buluyormuş. Bu bilgi ne işinize yarar bilmiyorum. Ama en azından ben de böyle bir araştırma yapılmış, sizlere de ileteyim istedim. Dostlar, saatler akşamın 6.30'unu buldu. Kısa bir ara verelim. Sonrasında geçen gün ilginç bir olay yaşandı. Bir kaza esnasında onu size soracağım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Reklam.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Selamlar. Yurt dışındaki dinleyicilerimizi de unutmayalım. Dünyanın dört bir yanında Turkuaz Radyolar uygulamasıyla bizleri dinliyorlar. Saat farkı var. O zaman bazı yerlere günaydın, bazı yerlere iyi geceler de dileyelim. Saat farkı. Bizlerle beraber olanlara selamlar iletelim. Efendim şimdi aramızda doktor var mı? Türk filmlerinden Yeşilçam'dan da alışığız ya. Açılın ben doktorum diye gelir. Doktor hemen orada. Başına bir şey gelmişse birinin ona yardımcı olmaya çalışır. Geçen gün sosyal medyaya böyle bir görüntü düştü. Bir motosiklet kazası. Motosikletçi yerde yatıyor. O anda kamerada. Kask kamerası bu. Kayıtta. Başında da bir beyin cerrahı var. Allah doktorlarımızdan, sağlıkçılarımızdan razı olsun. Denk düşmüş. O ilgilenirken hemen açıya birisi giriyor. Parmağını uzatıyor ve diyor ki vatandaş, parmağımı takip et, parmağımı takip et. Bu aslında hani bilinen de bir şeydir ama böyle deyince orada bulunan beyin cerrahı, abi sen ne yapıyorsun diyor. Parmağımı takip ettiriyorum diyor. Doktor musun diyor. Hayır diyor. Ben beyin cerrahıyım diyor. Ha hocam pardon diyor. Doğru. Şimdi bu çok tartışıldı. Ses kaydını bir kere bir dinleyelim.
1: Parmağımı takip et. Gözlerinle parmağımı takip et. Dur.
2: Sen necisin hocam?
0: Sen necisin hocam diyor doktorumuz, sayın hocamız.
2: Sen necisin?
0: Sen necisin?
2: Şey değilim abi. Ben doktorum, dur beyin cerrahıyım.
0: Ben doktorum, dur beyin cerrahıyım diyor. Öbür tarafta pardon diyor, parmağımı takip et diyor.
3: Bu ne be?
0: Şimdi sizlerin yorumlarını alayım. Sosyal medyadaki tartışmalara baktım, ikiye ayrılmışlar. Adam doğru bir şey yapmaya çalışıyor. Senin beyin cerrahı olduğunu bilemezdi. O da yardımcı olmaya çalışıyor. Hani kazazedenin fikri zikri yerinde mi, kafası yerinde mi diye. Kimse diyor ki ya arkadaş bilmediğiniz işlere niye bulaşıyorsunuz? Hatta mesela profesörü beyin cerrahımızı, profesör mü bilmiyorum tabii bu arada, neyse, beyin cerrahımızı ukalalıkla suçlayan da olmuş. Çok ukala, adam yardımcı olmaya çalışıyor falan. Ama bizim memlekette biliyorsunuz tartışma bitmez. Sizlere de soralım. Siz de düşünüyorsunuz. Bir, ya orada beyin cerrahı varken sen daha parmağımı takip et takip et deme. İki, adam doğru bir şey yapıyor. Yani ne var o da yapsın. Siz ne düşünüyorsunuz? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız, sesli mesaj. Kısa kısa yorumlar alalım. Bakalım görüşleriniz ne yönde? Bizi dinleyen sağlıkçılar varsa onlar da yorum yapabilirler mesela. Reklam sonrası görüşelim.
3: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: dibinde yak gitsin.
1: Efendim önemli bir konu. Çok da güzel mesajlar geldi. Onları birazdan teker teker değerlendireceğiz. Lubex motor yağları. Hop dedik şov. Çayım geldi. Keyifler de eve geldi. Şimdi her Türk vatandaşının, her dünya vatandaşının da diyebiliriz buna, ilk yardım bilgisinin olması gerekiyor. Mesela sosyal medyanın ben bu işte çok yaradığını düşünüyorum. Son yıllarda hemlik manevrası, kurtarma şekli, değil mi? Mesela onu birçok kişi öğrendi. Boğazına bir şey takılan, nefes borusuna bir şey kaçanlar için hemen bu işlem yapılıyor. Hemlik işlemi yapılıyor. Bence birçok kişi aslında bunu sosyal medyada gördü. Önemli ilk yardımlardan bir tanesi. Öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bir de bu çıktı işte. Parmağımı takip et, parmağımı takip et. Bu doğru mudur, değil midir? Birazdan çok ilginç cevaplar var. Onları alacağız. Bir şarkı daha.

0: aramızda sağlıkçı olanlar var mı diye sordum. Birkaç mesaj geldi, onları değerlendireceğiz. Bir motosiklet kazası, kazazede yerde, kask kamerası kayıtta. Bu arada onunla ilgilenen birisi var. Hemen bir kişi daha geliyor. Parmağımı takip et, parmağımı takip et diyor. Onunla ilgilenen ilk kişi de kardeşim diyor, sen necisin diyor. Yani ben vatandaşım diyor. Ben beyin cerrahıyım diyor. Aslında tam yani geçmiş olsun kazazedemize. Ama böyle işinin de ustaları orada. Vatandaş da iyi niyetli de sonradan eleştiriler vardı işte, onu sordum. Mine babasıyla bizleri dinliyormuş. O da çay yudumluyor. Selamlar. Alev merhaba. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Beyin cerrahının tepkisini biraz yanlış buldum, onu söyleyeyim. Sonuçta alnında yazmıyor ben doktorum diye. Ama filmlerde öyle değil miydi Alev? Hani bir olay anında açılın ben doktor demesi gerekmiyor mu? Biz öyle alıştık ya. Öyle biliyorum, ne bileyim, Yeşilçam filmlerinde. Ama maalesef aynı zamanda şöyle bir gerçek var. Hemen herkes aynı anda yardım etmek istiyor. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Özellikle bu tip kazalarda kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz, aman dikkat demiş. Peki. Tuna merhaba. Olay anında doktor ünvanını bildirmiş olsa bence böyle bir şey yaşanmazdı. Adam doğru yapmış. Bu gibi durumlarda ambulans gelene kadar kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmış. Parmağımı takip et, parmağımı takip et diye. Lakin doktorun orada olduğunu duyunca pardon demiş, işi eline bırakmış diyor. Daha niye uzatıyorlar demiş. Adam müneccim değil ki, orada doktorun olduğunu nereden bilsin. İzlediniz değil mi o videoyu bu arada? Gaziantep'ten Erol, beyin cerrahı keşke o vatandaşa tecrübesini aktarsaydı diyor. O kadar da değil canım.
1: Yok evet.
0: O kadar da değil. Bakalım burada kim var? Buyurun.
2: Ne olarak müdahale edilirse güzel.
0: Yasemin Hanım.
2: Mesela elimi takip et, hafızası yerinde mi diye yapıyor.
0: Bu yapılıyor değil mi? Evet.
2: Ama bilinçsizce yapıldığı zaman bazen müdahaleler ölüme kadar gidiyor.
0: Evet, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Hatice Hanım.
3: Merhaba Ayhan Bey, Antalyalı Hatice ben.
0: Buyurun.
3: Ne var yani, abi de bir parmak takip ettiriversin. O da kaç sezon mucize doktoru izlemiş.

0: içinde kalmıştır belki. İyi akşamlar.
1: Ya adamın içinde kalmış, belki doktor olmak istiyordu değil mi? Reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

istikbal.com.tr'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

ediyoruz. Şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff ilk maçında konu Lyon olacak. Saat 22'de karşılaşma. Tabii büyük bir hasret var. Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle bu maçı bekliyor. Saat 22'de Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. İstanbul trafiği. %72'lik bir yoğunluk var. Aslında başlarken bu kadar artacağını ben tahmin etmiyordum ama bir anda yoğunluk bu saatte %72'yi buldu. Şurada bir kaza var. Merter'den İncirli istikameti D100 karayolu üzerinde. Bundan dolayı trafik neredeyse Ok Meydanı'na kadar vurmuş durumda. Bir başka kaza. Burası da önemli bir nokta. Aşağı yukarı 15 dakika olmuş bilgi verileli. Isparta Kule Bahçeşehir istikametinde sağ şeritte bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı da trafik, inanmayacaksınız ama Mahmut Bey yönünden o istikamete gidecek olanlar tem otoyolunda Bağcılar'dan itibaren yoğunluk başlıyor. İşte Kuzey Marmara'dan gelenler, 212'den gelenler, orada AVM'nin önünden gelenler, Basın Ekspres yolu, orada da müthiş bir yoğunluk var. Yollarda olanlara kolaylıklar. Saat tam 7.30'a kadar yine şarkılarla devam edeceğiz ama yoldayken bize bilgi vermek isterseniz eğer WhatsApp hattımız açık 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen

0: Harika, tam Rize'ye bir akşamlar.
1: Çok teşekkür, ben de iyiyim. Yeşil Site'de bu saatler
0: Muhsin Bey,
1: sizi dinlemek için toplanıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Yine ay, toplandık.
0: Güzel ya. Oh, oh,
1: sıradaki
0: oh.
1: Şarkıyı biz

Aydın'dayız Bekir Bey. 30 dakika önce Aydın merkezden yola çıktım. Ters yöne giren, kırmızıda geçen, sağ sinyal verip sola dönen, aniden önüne kıran, yayalar mesela aniden yola çıkan mı ararsın, hiç sinyal vermeden dönüş yapan mı? Ya bugün acayip ortaya karışık oldu, şok oldum diyor burada. Aydınlıları uyaralım Bekir Bey, dikkat istiyor biraz daha. Muğla Fethiye'ye selamlar iletiyorum. Hasan dede ve herkes orada merhaba gönderiyorum. Sevgili Murat, iyi akşamlar. Dostlar, bir reklam arası verelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubesine

0: Müşterilerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlı.

akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları Optik Show. Dostlar saat 5'ten bu yana yayındayız. Benimle beraber yola çıkanlar, kimisi evine vardı, kimisi hala karayollarında, aynen kentler arası yolculuğa devam. Yurt dışına dinleyenler var, onlara da selamlar iletelim. Saat tam 7.30'da, her gün alışkanlığımız artık biliyorsunuz günün özel şarkıları. Çünkü tempolu, gülüyoruz, eğleniyoruz ama biraz da özlem, hasret kokan şarkılar, türküler. Onlara da ihtiyacımız var. 7.30'da başlıyoruz, hadi bakalım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Günün özel şarkıları.
4: Dostlar, günün özel şarkılarına hoş geldiniz. Bugün biraz türkü dinleyeceğiz. Farklı motifler, farklı yorumlar gelecek. Ekle.

0: Nasıl? Yolculuk güzel mi? Her şey yolunda mı? Tamam. Sadece bir 20 saniye ara rica edeceğim sizden. Sonrasında tekrar buradayız. Gidin turmalar.
1: Bir reklam. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Burası Radyo Turkuaz. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Ama işin show tarafını saat 5 ile 7.30 arası yapıyoruz. Bu saatlerde kafayı dinliyoruz. Güzel türküler geliyor ard arda. Haydi bakalım, yolculuğa devam.

0: burada olalım lütfen. Kapanışı yapacağız. Halil İbrahim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: İstikbal TR'de.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: İstanbul. En iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Herkese bir kez daha merhaba. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

bakış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek it diyor şeytan, gitti sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sen

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.